bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

0: şarkılar mı, orijinal şarkılar mı? Tercihiniz hangisinden yana oluyor? Bazı şarkılar var ki orijinalini dinlemek her zaman ayrı keyif. Bazen de şarkıya o kadar iyi remixler, coverlar yapılıyor ki ha diyorsunuz işte bu versiyonu da kulağa gerçekten güzel geliyor. Bu şarkı için hem orijinali hem cover'ı şahane diyebiliriz herhalde. Vincent Stereo Love. Efendim burası günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben, sabah modunda birazdan Matter Gim hiti Bella'yı hatırlayacağız. Maksimum hit müzikte daha önce Olive ve Dean, So Easy seni bekliyor, unutma.
1: Reklam. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: bazen hali hazırda güzel bir yemeğe farklı soslar eklersiniz ve yemek çok daha güzel, çok daha lezzetli olur ya, işte farklı dillerde bazen şarkılarda bir araya geldiğinde kulağa gerçekten güzel geliyor. Bunun son yıllardaki en iyi örneklerinden olmuştu Yamore, Mobilek ve Salif Keita. İyi sabahlar, Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modundasın, birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Diana, Joanna ile radyonda olacak. Öncesinde ise Paramustellar, Blacklist, kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç Merter, Şirin Evler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu. Sabah Modu.

Hele buradaydı. Müzik dünyasının zor karakterlerinden bir tanesi olduğu söylenir. Justin Bieber'ı Ed Sheeran video klibinde oynaması için nasıl ikna etmiş, nasıl bir yola başvurmuş? Eski bir klip aslında ama röportajdan ilginç bir açıklama ortaya çıktı. Birazdan paylaşacağım. Sabah modunda şimdi ise Hugo ve Salto.

0: gonna get the loving non-stop, yo.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransız ekibi Olympique Lyon'la rövanş maçında yarın karşı karşıya gelecek. Rövanş maçının ardından turu geçen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Amilya Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi sabahlar, Radyo Feriba burası, saatler 8. Sabah modundadır. Bolsa Magnetic'le yepyeni saat başlıyor.

şarkı ve video kliplerin arka planları yıllar sonra öğrenebiliyoruz. Mesela 2019 senesinde Sheeran Justin Bieber'la I Don't Care adlı bir şarkı yayınlamıştı. Ama mesela Sheeran verdiği bir röportajda Justin Bieber'ın bu şarkının video klibinde oynamayı ilk başta reddettiğini açıkladı. Sonrasında ise bir şekilde onu ikna etmiş. Mesela evine yeşil ekran ve kostümlerle sadece 20 dakikalığına gidip eğlenceli bir video çekmeyi önermiş. Bieber da bu fikri kabul etmiş ve sonrasında da işte izlediğimiz video klip ortaya çıkmış. Ed Sheeran Sapphire'la buradaydı. Sabah Modern'a şimdi Anima ve Lisa Bad Angel'la devam.

0: Senin göç haberlerini okuduğunda benim gibi aranıza hüzünlenen var mı? Evet, bir yaz sever olarak yazın yavaş yavaş bitmekte olduğunun bir göstergesi değil mi? 25 Ağustos Salı sabahında ilerliyoruz. TTI Take Me değerli buradaydı. Radyo Fenerimen burası. Günaydınlar, mutlu sabahlar. Serdar ben, sabah modundasın. Şenzi'ye Bossap'la birazdan kulak vereceğiz. Daha önce Hügel, Mail Angel, Ultra Nate, Momentudus'a kaçırma.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Chelsea, WhatsApp'la buradaydı. Radyo Ferman burası. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Yapay zekanın gündelik hayatı nasıl kolaylaştırabileceğine dair güzel bir habere denk geldim. Şimdi Las Vegas'ta yapay zeka destekli yeni bir yaya güvenlik sistemi test ediliyormuş. Bu sistem yaya geçidine yaklaşan ya da giren kişileri algılıyor. LED aydınlatmayla onları daha böyle görünür kılıyor sürücülere karşı. Özellikle sistem göz hareketlerimizi ve davranışlarımızı analiz ediyor ve bir şekilde karşıya geçme niyetimiz olduğunu tahmin ediyor. Sonrasında da trafik ışıklarını ona göre ayarlıyor. Kulağa gerçekten güzel geliyor değil mi? Yani işte bir karşıya geçmek istediğimizde kendimizi bir hayal edelim. Yoğun bir trafikteyiz. Bir düğmeye basıyoruz, bekliyoruz. Bu süre uzayabiliyor falan. Ama böyle birkaç kişi bir anda karşıya geçmek istediğinde bu sistem sayesinde işler biraz daha hızlanabiliyor. Gerçekten de biraz bilim kurgu gibi ama gerçekten de hayatı çok daha kolaylaştırabiliyor.

0: You got it?
1: Şarkı sanki güzel bir animasyon çizgi filmde soundtrack olarak da kullanılabilir gibi geldi kulağıma. Ne dersiniz? Hatta filmi bile var. Madagaskar'ı uygun gördüm. İzleyenler vardır. I Like The Movie şarkısıyla aslında özdeşleşen bir film olmuştu. Sanki buna benzer o havada bir çizgi filmde, bir animasyon filmde de epeyce güzel gelebilir diye hissettim, bilmiyorum yani. Mineli Full Option'da buradaydı. Burası Radyo Ferman, Mutlu Sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın ve Sacin Cigar'ı Nadia Parr'la birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise Alan Walker ve Eva Max eşinde Fate burada olacak, kaçırma.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Kupsa Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

0: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan

Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Ok Meydanı Zincirlikuyu, Cevizli Bağ Topkapı, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç Merter, Yenibosna etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir Altınşehir Kağıthane Seyrantepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Üsküdar, hem de Ümraniye Kavacık seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen.

Sacın Çıkar, Naryon Par ya da diğer bir adıyla Latin Music Playken buradaydı. Bir Ekstra cephesinden yeni haberler, yeni adaylık haberleri var. Birazdan detaylar seninle. Şimdi sabah modunda Becky G, Epa.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam.
12: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransız ekibi Olympique Lyon'la rövanş maçında yarın karşı karşıya gelecek. Rövanş maçının ardından turu geçen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Kocaeli spor sahasında Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Amiliye kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9 oldu. Radyo Fermen'de sabah modunda sırada Olivia Dean var, So Easy.

video müzik ödüllerinde en iyi dans videosu kategorisindeki adaylardan biri. Bibi Rexha, Bibi Faith The City'ne kendi yorumuydu. New Religion 906. İyi sabahlar. Sabah moduna Teddy Akif ve Snow Ash'in de şimdi Kalkama ile devam.

0: Maxi Mundit'i başkeli buradaydı. Birazdan bakalım kimler burada, bir Coldplay hitini hatırlamaya var mısın? Adventure of a Lifetime. Az sonra öncesinde ise Kitch Creek, Bloom'un Garden ve Shirin David eşliğinde Good Girls seni bekliyor, unutma.
1: Elektronik müziğe olan tutkunu sahneye taşımaya hazır mısın?

0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Pilot garaj şoför ekspertiz.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ranoto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Play Adventure of a Lifetime'lı buradaydı. Mutlu sabahlar herkese. Radyo Fermen burası, ben Serdar. Sabah moduna devam ediyoruz. Dünyanın en yaşlı insanı kimdir? Kaç yaşındadır? Bilen var mı aranızda? Kendisi Titanic faciasına, 2 dünya savaşına, Berlin duvarının yıkılışına, 6 farklı hükümdarın iktidar dönemine tanıklık etmiş. Adı Ethel Catherham. İngiltere'de yaşıyor ve işte geçtiğimiz günlerde tam 117. yaşını kutlamış. Dile kolay, yani böyle 90'dan 100'den falan bahsetmiyoruz. Tam 117 yaşı ve kendisine sorulmuş, yani bu kadar uzun yaşamın sırrı ne diye. O da basit ve etkili bir sırrı paylaşıyor. O da diyor ki, tartışmalardan uzak durmak. Yani kimseyle asla tartışmam. Dinlerim ve canım ne istiyorsa onu yaparım. Gerçekten de basit söylediği gibi oldukça etkili gözüküyor ama günlük hayatta, gündelik hayatta bunu ne kadar uygulayabiliriz? İşte orası biraz soru işareti.

0: yepyeni ortaklıkları FED'de de listeleri sallıyorlar. Bizleri 2019'a götürdüler. Alan Walker ve Eva Max'ten dinledik. Alone Part 2. Günaydınlar, ben Serdar. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Birazdan Doğuçi'yi Anxiety ile dinleyeceğiz. Maximum Hit Müzik'te. Onun öncesinde ise Temper City Self-Aware burada. Kaçırma.
1: Reklam. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Derken rezervasyon. Son dakika.

0: Radyo Fenomenleri. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu. Fenomen'de yeni. I know you think that I'm always way too self-aware.

Türk dünyasının Grammy ödüllü hitlerinden The Anxiety ve Doğuş'u buradaydı. Serdar ben, Sabah Modern'un bugün içinde son kısmına doğru ilerliyoruz. Yarın sabah 7'de yepyeni günü karşılarken yeniden Sabah Modu için mikrofon başındayım. Haberiniz olsun şimdi. Dua Lipa, Don't Start Now.

Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200

0: biz.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Ben seni...
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransız ekibi Olympique Lyon'la rövanş maçında yarın karşı karşıya gelecek. Rövanş maçının ardından turu geçen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Amilli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe-Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik. Fenomen'de yeni.

Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar

Plaza dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımdı. Ve işte bir dönem Fenomen ilk 40'ta zirveye kadar çıkan single'lardan Katsai ve Gabriella Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maximum Hypnose, bu kez Imel Angel ile devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Bad Times.

0: biraz geçmişe dönecek olursak eminim hatırlayanlar vardır. 2009 yılından Edward Mayak'la Stereo Love yıllar yıllar sonra bu kez Vincent prodüksiyonuyla günümüze geldi. Ve işte Vincent Stereo Love sonrasında bakalım Radyo Fenomen'de birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Carol G ve Shakira ikilisi, Kitch Creek, Sevdali İza ve çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Hu Gel ve Solto ile yapacağız.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Gün içinde bu flashbackleri seviyorum. Tam 22 yıl öncesine 2004 yılına döndük. Beyoncé ve Know The Girl Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Alok ve Alan Walker ortaklığı, Hadise, Ed Sheeran ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Paros Teller'la yapacağız.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransız ekip Olympique Lyon'la rövanş maçında yarın karşı karşıya gelecek. Rövanş maçının ardından turu geçen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Amiliye Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

0: En fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren Dandy JKB ile Fenomeni 40'te geri sayıyoruz. Ve işte bu hafta zirvenin en büyük ortaklarından, bu haftanın 6 numarası DATI ve Take Me There Radyo Fenomen'deydi. Ve emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Pekala, listede kimler var göz atacak olursak, Alex Guesta, The Bouse'a, Don Toliver ve Doja Cat ortaklığı bu isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Şemsi ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda
2: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
1: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
2: seni bekliyor.
1: Zava Kapadokya 2.
2: Açık hava sahneleri,
1: gün batımı performansları,
2: mağara after party konsepti
1: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
2: yerli ve yabancı birçok isim,
1: 28 ve
2: 29 Ağustos'ta
1: CCR Hotel'de
2: bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
2: ve kanala katıl.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
7: Bebişim gibi.

Auto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Hazır yüksek tempoda erken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kaybili Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Merak mı ediyorsun? Web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Mutlaka göz at, aklında olsun. Şimdi ise The Bauza ile Maximum Hit müziğe devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de.

0: klasikler arasına giren bir single. Jennifer Lopez ve People ortaklığı On The Floor Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Doechii ve Kodak Black ortaklığı, David Guetta ve Sia ikilisi ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıç Alan Walker ve Ava Max'ten. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Salı gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hitmus'e Kitch Creek önderliğinde devam ediyoruz.

single'lardan biri. Jonas Blue ve Maliv ortaklığı Edge of Desire Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, salı öğle sonrasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Bu kez French Montana ve Sofia Reyes ortaklığı.

0: prodüktör DJ Dario Nunes prodüksiyonuyla karşımızda. İşte Radyo Fenemen'de Mundian Tupac'e sonrasında bakalım salı gününde birazdan kimleri dinleyeceğiz. The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı, Olivia Dean, Disco Lines ve Tinashe ikilisi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Somber'la yapacağız.
1: Reklam. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

olduğu gibi salı öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. İşte The Kid Laroi ve Kehlani'yi bir araya getiren Girls sonrasında hazırsan biraz daha tempo yükseltiyoruz. Radyo Fenemen'de bu kez Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love.

0: hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Temper City ile yapacağız. Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Reklam.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransız ekibi Olympique Lyon'la rövanş maçında yarın karşı karşıya gelecek. Maçın ardından turu geçen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Maç saat 22'de başlayacak. Amilli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası yolunda ikinci tura hazırlanıyor. Türkiye Litvanya ile karşılaşacak. Maç cuma günü saat 21'de oynanacak. Bu maç 12 dev adamın J grubundaki ilk karşılaşması olacak. Türkiye-Litvanya maçı sonrasında milliler eleme programındaki ikinci mücadele için İzlanda deplasmanına gidecek. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27-24'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
12: Maksimum hit müzik. Fenomen'de yeni.

Alper ve muhteşem vokalleriyle Sofya İmza aşık ediyor ve işte bu ortaklıktan en vaki radyo fenomendeydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikte yepyeni bir Tame Impala single'ı Radyo Fenomen.

0: biz.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda
1: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
0: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
1: seni bekliyor.
0: Zava Kapadokya 2.
1: Açık hava sahneleri,
0: gün batımı performansları,
1: mağara after party konsepti
0: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
1: yerli ve yabancı birçok isim
0: 28 ve
1: 29 Ağustos'ta
0: CCR Hotel'de
1: bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
1: ve kanala katıl.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200

0: siz.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere Merter Haliç. Aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun ilerliyor. Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Hastal. Aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Maltepe Ataşehir çift yönlü aralıklarla etkili. Kavacık Ümraniye ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Ritmo.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'te saatler 17.07'inde yeni saate başlıyoruz.

0: hadi fenomenden yaz bakalım. Bugün bunu konuşuyoruz. Tam 3 saat. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan müziğin fenomenleriyle Selena Gomez, Riviera ve çok daha fazlası radyo fenomende olacak. Kaçırma.
1: Reklam. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz

0: ben erken çıkalım diyorum, yine koştura koştura yetişiyoruz diyor. Bu hiçbir zaman çözülmeyecek. Bakalım Maximum Hit Müzik sen live'lar. Birazdan Fatal, Walker Evan Max, ardındansa Your Love, ATB ve Topic burada olacak. 9 PM geliyor, sakın kaçırma.
1: Reklam. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransız ekibi Olympique Lyon'la rövanş maçında yarın karşı karşıya gelecek. Maçın ardından turu geçen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Maç saat 22'de başlayacak. Amilli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası yolunda ikinci tura hazırlanıyor. Türkiye Litvanya ile karşılaşacak. Maç cuma günü saat 21'de oynanacak. Bu maç 12 dev adamın J grubundaki ilk karşılaşması olacak. Türkiye-Litvanya maçı sonrasında milliler eleme programındaki ikinci mücadele için İzlanda deplasmanına gidecek. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27-24'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le update.

Aydın'dan Slater Dance burada olacak. En sevdiği şarkılarla devam ediyoruz. İlişkide ne yapsan yap değişmeyen şeyleri sormuştum. Nereye yemek yemeye gideceğimize karar vermemiz demiş. O film izlerken de olmuyor mu?

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

Saat 18 oldu, yeni saatteyiz. Moving to the Sun'la Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de başlıyor yeniden.

Umarım günün güzel geçiyordur. Vasuk ardından Final Minutes'le burada olacağız. Deniz Görkem Laptet ideal ilişki aramaya devam ediyor. Bugünün sorusunu da birazdan yine soracağım.

0: İlişki sorusunu cevaplandırabilirsin. Soru şu: İlişkide ne yaparsan yap tekrarlanan sorunlar vardır ya. Nedir onlar? Maksimum Hit Müzik. Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor. Birazdan Panje ve MC burada olacak. Ardındansa bu araların en popüler isimlerinden biri. Ben Vani Radyo Fenomen'de.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda
2: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
1: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
2: seni bekliyor.
1: Zava Kapadokya 2.
2: Açık hava sahneleri,
1: gün batımı performansları,
2: mağara after party konsepti
1: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
2: yerli ve yabancı birçok isim
1: 28 ve
2: 29 Ağustos'ta
1: CCR Hotel'de.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
2: ve kanala katıl. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Kupsa Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi.

0: Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Reklam.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi, Haliç-Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğunluğunu sürdürüyor. Kavacık-Ümraniye'de yoğun, Kartal-Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: sürekli karşına çıkan sorunlar demiştim ilişkide. Mesajlara geçecek cevap verme durumu demiş. Yani şimdi tabii ki geç cevap verme bir sorun ama her zaman sorun değil. Her zaman bunu sorun edip etmemek önemli. Bakalım Maximum Hit Müzik'ten neler var. Bir Religion'da başlayacağım. Ardındansa Cassidy Snow Remix ile Kare Bostani. Türkiye'ye de bolca gelmişlerdi. Bu aralarda gelirler belki. Neden olmasın?
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
3: Radyo Fenomeni. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz

Sen ve senle birlikte ardından Ömer Balık, You Lost Me burada olacak müziğin fenomenleriyle. Birazdan Yesterday Nelly de gelecek. Deniz Görkem'le update'e devam ediyoruz. İlişkiler sorusunda demiştim ki ilişkide ne yaparsan yap sürekli karşına çıkan sorunlar ne? Haklı çıkma yarışı demiş.

0: nerede yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Radyonda saat 19. Deniz Görkem'le update'in son saatindeyiz. Müziğin fenomenleriyle devam.

Oyos Triste, Selena Gomez ardından Human'la başlayacağız. Peggy Guevara Star. En sevdiği şarkıları göndermeye devam. Bugünün ilişkiler sorusunu da birazdan tekrarlayacağım. Instagram, Radyo Fenomen'e bakmayı, oradan yazmayı unutma.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Mükemmel Update'te ilişkide sürekli karşına çıkan sorunları konuşuyoruz. Bir tarafın iş yoğunlaşınca ikinci plana düşmesi demiş. E tabi bunu şimdi nasıl açıklasam? Aslında ikinci plana değil de biraz ilgi değişiyor ama o da yine senin keyfini yerine getirecek bir ortam kazanç sağlamak için de olabilir falan. Of, çok uzun işler ya. Bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var. 5 Descent'le başlayacağım. Prime Mescal ardından R.A.P. Sophia Rice, Vito Ora ve Anita burada olacak. Hadi hızlanalım.
1: Reklam. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

0: faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Anahtar teslim, mutluluk, pilot, garaj, şoför, ekspertiz.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransız ekibi Olympique Lyon'la rövanş maçında yarın karşı karşıya gelecek. Maçın ardından turu geçen takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Maç saat 22'de başlayacak. Amilli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası yolunda ikinci tura hazırlanıyor. Türkiye Litvanya ile karşılaşacak. Maç cuma günü saat 21'de oynanacak. Bu maç 12 dev adamın J grubundaki ilk karşılaşması olacak. Türkiye-Litvanya maçı sonrasında milliler eleme programındaki ikinci mücadele için İzlanda deplasmanına gidecek. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27-24'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50.

0: see it for the city. Gold chains, plain chains and all that good stuff.
1: Fenomen'de her saat en eğlenceli yaz şarkıları.